Hareket sen diye söylüyorsun. Rapor Hayır. Hayır. Adeti görüş ve saati yedikler. Yapmak bir bin yer. Bilen ağır kanıyordu. Arka sumadır bakalay rakna tapatira lagi rohiko su. Rabhandi usu ka tajal masajiko song rohiko su. Nikini sumadu song rohiko su. Svika nuhala hayta. Thank